0: tık daha kar, ho ho baran. Hayiz hıza, bu ne yaran. Ve kucaran, ta ve haran, daha kabaran.
1: رادیو خاک 99.1